ungashisi. Ngiyamcela ungashisi. Ngiyamcela ungashisi. Mana ungende nami ngive ngesibindi. Ngiyamcela ungashisi. Ngiyamcela ungashisi. Ngiyamcela ungashisi. Mana ungende nami ngive ngesibindi.